Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining uyg'urcha multishi. Bugun 2025-yili 22-sentabr dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A Turksat 4A sünni emrahlar arqılıq tarqıtılıdı. Anlatışlarımızda radyomuzda internet sayfısı www.tr.net.tr yansızlık uyğur adreslar arqılıq bunu bir vasıta anlayalım sizlə. Anlatışımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı etken saat 5'den 6'da geçe. Ürümçü vaxtı etken saat 8'den 9'cu boğanırlıqda sünni emrah ve internet arqılıq anlıqılı buldu. Hürmetli radyoçular, anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Türk dünyasının sahne sanatı ve nakşımızı kadarlık programlara bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bile milli bulumuz. Bugünkü programlarımızda

Radyonu gıçı aziz kardeşle, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları da bendikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. nöbetlik BDT Umumi Kengşi yığını münasebeti bilen New York'a gitip geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. nöbetlik BDT Umumi Kengşi'nin yukarı derecelikli heyetlik yığınları katmış için New York'a gitip geldi. Erdoğan'ın Umumi Kengşi'deki 16. kıtımlık nutku boğan yıllık hitabını seyşembe günü kılış planlanmakta. Onun nutkunun İsrailiyanın Gazze'deki kırgınçılık karakterlik uğruşu, Palestin'in halkarada itiraf kılınışı ve İsrailiyaya karşı ilinişi mümkün boğan diplomatik tedbirlerle merkezde kütülmekte. Erdoğan'ın yanı, her kaysi rehberler bilen özara söhbetlerini ütküsüşümü mülçelenmekte. Örmetlik radyonlukçıla, Rusya, Ukrayna'da eşya obort merkezlerge portlağı ve perhutlağı zergbe doğuk dedi. Kiçiçe Rusya zimini koyup verilgen Ukrayna'a tabi 244 tane uçkusuz ayırplanının bu veyran kılınğallıkı bildirildi. Rusya Müdafiye Ministerliği Ukrayna'daki eşya obort merkezlerge ambarlağa ve portlağa hücumlarının kılınğallıkını Ukrayna armisinin ihtiyacı üçün işletilgen parahutlarının bu uçkusuz ayırplanlığa bilen nişan kılınğallıkını bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan beyanatta keçide Ukrayna'nın Kiev ve Odessa rayonlarındaki türlük nişanlarının paçaklap taşınğanlığı kayıt tutulundu. Kiev rayonunun Sichas Lvivi Ultrak rayonuna yerleşkan BDO Logistik Merkezi'nin nişanlı ilingallığı hatırlangan bayanatta merkezden ambarlarda herbi maksatlık mehsulatlarının saklanğallığı ve tarqıtılğallığı bildirildi. Bayanat diyeni Boyarka Ultrak rayonundaki Ukrayna'nın herbi sanayet eslahalarını tabi gaz bilen təmirleydiğen tarqıtış punktunun nişan kılınğallığı ifadelendi. Odessa rayonunda bolsa, Odessa portida Ukrayna armiyasiga yük toşuyduğun kuruk yük parahotunun nişanlanğanlığı ait uçuran berlendi. İzmail portida herbi maksatlık yüklerini çürüş ve saklaştı işletildiğin port eslahalarının nişan kılınğanlığı bildirilgen bayanatta, Odessa portida karab Ukrayna armiyası üçün yük toşuvatkan yeni bir kuruk yük parahotunun mu yürüş yeryanında zerbi uçuranlığı kayıt kılındı. Bunun sırf, ministerlik keçiçe Rusya zimini qabatilgen Ukrayna'a dəvi 244 tane uçkusuz ayırplanının paçaklap taşlanğallıqını ilan kıldı. Hürmetlik radiyonluğçula, Cenubi ve Şimali Koreya'nı ayırıp tırdığa rayondaki partlaşta Cenubi Koreyalik 3 ofiser yaralandı. Vakanın kurukluk minası partlaş buluşu mümkünlükedin guma kılınmaqda. Cenubi Koreya bilen Şimali Koreya'nı ayırıp durduğun kuralsızlandırılığa rayında meydana kegep partlaşta Cenubi Koreyalik 3 ofiser yaralandı. Cenubi Koreya Armiya Başştabı tarafından ilan kılınan bayanatka seslanğanda partlaş kuralsızlandırılığan rayonunun gerbi kısmında herbi çigra liniyasının cenubi'de yüzbegen. Başştab yaralanan 3 ofiserin ikisinin ciddi kutkuzuş tükücer ayırıp ilanı bilen doktorhan gelip berilgallıkını bildirdi. Partlaşının karakteriyle alakadar tepsilatla hem değerlenmegen bolsa mı, ama vakanın kurukluk minası partlaş buluşu mümkünlük edin guman kılını vatkallıkı bildirildi. Hürmetlik radyonluğçıyla, Kanada'da sinagog 6'daki kurallık ucumda bir sakçı bulup 2 kişi yaralandı. Vakaya alakadar tekşürüş başlandı. Kanada'nın Ontario ülkesine yerleşkan Billeville şehrinde bir sinagogunun 600 begen kurallık hücumda bir sakçı bilen bir fukara yaralandı. ABC News haberine karaganda emeldarlar hücumun yekşembe günü Yahudi cemaati azalarının Yom Kippur bayramı münasebeti bilen cem boğan mezgilde Son of Jacob sinagogu aldı da meydana geldiğini bildirdi. Billi sakçı idarisi tarafından ilan kılınan bayanatka seslenğanda şu yerinin vakti 19 etrafında yüzbege vakada bir sakçı bulup cemi 2 kişi yaralanğan. Nakh meydandaki guvahçıla yaralanğan kişinin hücum kumandarı işgeldikini ilgir sügen bolsa mı, ama sakçıla hücumunun nemi sebepte yüzbegelliki ve sinagogunun ya ki Yahudi cemaatinin nişan kılınan kılınmağallıkı ait hiç kandak uçur hem beherlimidi. Yaralanğanla doktor hanı gelip belgan bulup ve kaygala kadar tekşürüş hizmeti başlandı. Hürmetlik radyonluğçıla, Nigeria'nın Plateau ülkesinde ilip belgan kurallık ucumda 9 kişi kaza kıldı.
bazı ülkelerde şaykılığa karşı erbi hareketle elip verildi. Nigeriya'nın Platoyo ülküsü yüzbegen kurallı kocumda 9 kişi hayatına ayrıldı. Memleketlik metbuatladık haberlerle asaslanğanda Platoyo ülküsü karşılık Barkin Ladi rayonu kegen ve kimlik tek inaklanmağın kurallı kişiler etraf okçukağın. Hücumda 9 kişi kaza kılıp, nurgun kişi yaralanğan. Yeni bir tereptin Nigeriya armiyası terpiden ilan kılınan bayanatta mezkur ülkenin şiiri Guvafan ve Mazar ayıllarda şayke azalarına karşı herbi hareketlerinin kanat yaydırılgallıkı bildirildi. Bayanatta herbi hareketlerde 11 kurallık şayke azasının nizaret gelinigallıkı hatırlandı. Platio'da pat pat kurallık ucumlarını sadır kılıp durduğun şayke azalarının İri'de mezgür ülkedeki ucumlarda 10 kişi hayatını ayrılgan idi. Nigeriya'nın okşumaydıgar rayonları uzundan beri kurallık şaykeladın sırt Boko Haram ve Daesh'nin Garbi Afrik şöbüsü boğan İSVAP terörlük teşkilatlarının hücumları uçurap kemmekte. Örmetlik radiyonlukçıla, Tehran, Amerika'nın İran karatkan hücumlarını kayıttın başlaş kararı ağırlıkını ilgir sürüp kaytarma zerbi bir iş tehdit saldı. İran armiyası Amerika'nın İran kıldığın hücumlarını kayıttın başlaş kararı ağırlıkı işaret kıldığı uçurluğa erişkellikini ilan kıldı. Hatem el-Enbiya Merkezi Kumandallık Ştabı mezkur kararının bir Avrupa devletinde ötküzülgen koşma yığında ve rayondaki bazı devletlerinin yeşil çırak yakışı bilen ilinğallıkının məlum kılınğallıkını bildirdi. Hatalık ötküzge ahvalda Amerika'nın rayondaki Amerika menfaatlerine ve uruluşuş noktalarına karşı kaytırma zərbi berdiğallıkı doğrusu da təhdis saldı.

0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıda, Katar, Amerika-İran sohbetlerini kaytadan canlandırış için vasıtçılık tirişçallıkının davamlı şuvatkallıkını ilan kıldı. Katar, vasıtçılık atırtının tahminen iki haftadan beri Amerika bilen İran uluslararası sohbetlerini kaytadan başlayışını maksat kıygan teklifle üstüde müzakere edip bir vatkallıkını ilan kıldı. Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Macit El Ensari, Doha'nın sohbetlerini kaytadan başlayış meselesinde Washington ve Tehran bilen fikir almıştır vatkallıkını bildirdi. Ensari, Katar bilen Pakistan'ın iki taraf oturusunda vasıtçılık kılavatkan bir ceryanda Katarlık vasıtçılığının ilgirleş kolu keltiriş meksidi uxşumaydıgan payitahtlı arasında katnap yürüp diplomatiyelik söhbet ilip bir vatkallıkın ihba atıldı. Hürmetlik radyonluğçuyla, Rusya, Ukrayna'nın saylam kündükü ucumlarına kaytarımı zarım bir işgi verdiği yan bir peytte Zelenski Trump bilen görüşü dağılıkın çakalıdı. Emeldarlarının bayanatına seslenende Rusya bilet taşlaş yeryanının en ahırık günü de Moskova ve onun etrafı kılınan iki kişinin ölümüge ve bir nefti ayrış zavutu da ot aptı çıkışı sebep boğan Ukrayna uçkısız ayrıplan hücumlarına kaytırım üzeri büsüptü de kivgi kılınan hücumlarını küşet edilgallıkı verdi bəgən. Rusya Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın Rusya pukralarının demokratik iradesi dahli yetküzüşkü urunuş bilen eypildi ve bununla çokum cevap kaydırıldığını bildirdi. Bu ceryanda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Amerika Prezidenti Donald Trump bile ötküzgen telefon sohbeti dinkin New York'ta uçuruş meselesinde bir deklik asıl kıyallıklarını ilan kıldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Halep'nin cenubi izlerdeki bir okduğru ambarda partlaşla yüz verdi. Suriye devlet metbuatı Suriye'nin Halep ülkesinin cenubi izlerdeki El Ays rayonunun şiddetlik partlaşla bilen tevrengellikini ve bir herbi eslerde ikinci kıtımlık partlaşının meydana gelgellikini melum kılınganlıkını haber kıldı. Devletlik Radyo Televizya Organı El İhbariye destek partlaşlarının sebebinin tehiç tekşürlü vatkallıkını bildiyse sana haber agentliği partlaşlarının El Eyski yakınca aydaki biri herbi esleğe yüzbe geldikini haber kıldı. Yerlik menbeyle partlaşlarının Suriye Müdafiye Ministerlik kitabı bir ok doğru ambırdı meydanlıkaya geldikini ihbar edildi. Hürmetlik radyonluğçula, Amerika Halkara Cinayi İşler Sot Mehkimsi'ye kendi ayırlık ceza yürgüzüşü de yerlanmakta. Wall Street Journal'ın haberi karaganda Trump hükümeti Halkara Cinayi İşler Sot Mehkimsi'ye kendi ayırlık iktizadi ceza yürgüzüşü de yerlanmakta. Plan boyunca 6 aydın 7 ayıcı da anlaşıdığan ötkünç baskıştınkin mezgür sot bilen ilip verildiğin köp kısım full muamele

ve soğudu muameller çekilindi. Ceza dairesi ayrım sot kadımlarının bütün organları çıkınaytıldı. Washington'un bu tedbirlerini BDT umumi genişide mezgilede ya ki 12 yılla ahır kınıskı keltirişi mümkün. Amerika'nın bisimi Halkara Cinayi İşler Sot Mahkemesi 2024 yılı Gazze'deki uruş cinayetleri ve insan karşı cinayetler sebebinden Benjamin Netanyahu bilen yahu gelen üstünün tutuş bürük çıkartan dinkin küçeygen. Hürmetli radyonluqçılar, İran Hormuz Boğazı'da MQ-1 tipli uçuşsuz hava aparatını itip düşüp geldiğini bildirdi. İran İnkılap muhafizetçileri Hormuz Boğazı asmında Amerika'da yasalgan MQ-1 tipli uçuşsuz hava aparatını itip düşüp geldiğini bildirdi. Bayanatta mezkur aparatının İran hava müdafiye sistemi terpiden pay kılıp itip düşüp geldiğini bildirildi. Amerika armiyası bu vakti hiç bayanat ilan kılmadı. MQ-1 destlepte küzütüş ve aldın kısap razıvetkisi için yasalgan bulup kin kamera ve başkıldığan bombola bilen seplengen. Hürmetlik radyonluğçular, Trump İranlı bütün leypa yok tüpte eleydi kallakını etti. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran Amerika'nın taleplerini kabul kılmışsa her bir iktisadi ve diplomatik tallaşlarının bağlılığını bildirdi. Trump, Fox kanalına belgen bayanatıda tallaşla arasında İran'ı pütülleyip partılık tüftiş, iktisadi cihetten ve İran buluşu taşlap koyuş ya ki kilişmasıl kilişinin bağlılığını etti. İran İnkılap muhafizatçılarının bayanatçısı Hüseyin Muhibbi, yeni hücum yüzbəsi İran'ın müdafiye ve hücum usulünü özgertip, yeni kurallar ve yeni nişallarının işe saldırganlığını bildirdi. Muhibbi, kural ve uruşun coğrafyasını özgertimiz, yeni iktidarla seplengen kurallarını can meydanına çıkarmayız dedi. Hürmetlik radyonluqçular, yukarıda haberle anladınlar.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, tönde Dünya Tınışlık Günü namlıq məxsus programımızı hazırlığa alırız. Bugün 21. sentyabr Dünya Tınışlık Günü. Dünya Tınışlık Günü mübarek olsun. 21. sentyabr Hitler rəhbərlikdəki Germaniya Polşaya uruş elan qılğan gün bulup, sabıq Sovet İttifaqı lagerigə azad dövlətlər və Türkiyədə Dünya Tınışlık Günü sıfatında təbrik olundu. İkinci dünya urushidan keyin qayta urush yuz berishining oldini olish maqsadida Birlashgan Davlatlar tashkilotining qurilishi asosiyatdan nurg'un urushning portlashi va yelishining oldini olishda muhim rol o'ynadi. Shundaqdimi pat-pat rayonlik to'qinishlar va urushlar o'tirg'i chiqdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti qurilgan chaqda barobarlik prinsipidan xoli holda 5 davlat Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashini shakllantirdi. Buni ko'plagan davlatlar tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi hozirgacha vazifa yutib kelmoqda. Falastin masalasida ko'rilgandek, bu 5 doimiy a'zodan birasi to'salg'o bo'lgan zamon o'rtaq qarorlarning ma'qullanishi mumkin emas. Turkiya Jumhuriyeti Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan'ning hamisha ta'kidlab kelayotganidek, dunyo 5 ta cho'ng fikri yaqinqi yillardan buyon borgan sari qo'llashga erishmoqda. Bizning birdan-bir umidimiz dunyo tinchligini qo'llashda roli nihoyat zo'r bo'lgan Birlashgan Davlatlar tashkilotining barobarlikni chiqish nuqta qiladigan va betaraf maydonida chiqib turadigan sog'lom bir qurilmaga ega bo'lishi bu orqali butun dunyoning tinchligi uchun xizmat qilishidir. 21 sentyabr dunyo tinchlik kuni muborak bo'lsin. Radioyonuvchi aziz do'stlar, yuqorida dunyo tinchlik kuni nomli maxsus programimizni o'zaro sunduq.

mu qapıq qayaqan yonu bilən təbiətdə piyada minəşini yaxşı gördü Allah üçün ən əsl bir cay. Torus dağlarının itkidiki bu rayon yep yeşil üsümlükləri və sap havası bilən insanını məhliyə qıldı. Yumurtalıq konusunu ayaş, deniz boyudaki bir kiçik bazar keyfiyatı da tinç bir rahat sunsa, Ceyhan Adana'nın moyum dehkançılık ve katlaş merkezlerinden biri bulu süptü bilen hem tarihi hem iktisadi cihettin alaydı közgü körünüdü. Yumurtalık lagunu ve Ceyhan deryası etrafı kuş güzet küçüle üçün mu dikkat tartıdığan noktalarının biri hesaplandı. Adana deyilgende elbette köz aldığınızı geldiğin tüncü nesillerden biri kavap. Şehirde digidik her bir bulun puçkakta bir kavapçının ısı tütekleri örleydi. Koş alaydı tallındı, alaydı tetikla bile yuğurulup, inçki zıhlağa estaydılık bile ötküzülüp, çoğu otu üstüde sevir çallık bile pişirildi. Bütün bu ceryanda etraf kıtar kalgan fırak insanla mehliye kıldı. Goya sizin işkirge aşı daskangı teklif kılavatkandek. Kavap. Bu yerde fakat bir tamak emes, bir medeniyet. Yeni de sunulgan ısık, yeni yumuşaklan, huşpurak köktatla, pişirilgan pemidurmuşla ve açık kıyma lezzetini toluklaydıgan, kembe olsun bulmaydıgan nersiyle katarıda. Ve elbette bu ziyafetki tacı kedirdiğen nersi muzdek binepşi rengi bilen gözünü kamaştırdıgan şalgam suyu. Sel açık ve çüçümel tem bilen ağzımda tüz iz kaldırgan bu içimlik kavapının temini goya ikkesi aşıyordu. Ama Adana aşkansı pekat kavap dili ibaret emez. Şırdan toldurması, kışkıçılarının kembe olsun bulmaydıgan taami. Tetitkuluk iç hurucu ve alaydı pişiriş teknikisi bilen insanın tem sezgürlüğü gıhtap kalıdı. Yaz aylarda salkınlık beğişlediğin biji, etürgül şerifteki çılangan muzluk krahmal tilimleri bilen hakiki bir lezzet menbesi. İçli köfte, sırtı çürük içi yumuşak, funduk, lahmacun, küçük ama toluk bir lezzettir. Ve ahırda kapak tatlıkı, üstüge mol, tayin ve yanak sepilgende hem yenik hem toyumluk bir tatlık aylındı. Adana tamak iş pekat, korsak duygusu için emez. Hissiyat enene medeniyet bilen girelişip getken bir turmuş usulü. Her lokmada bunu his kılırsız. Adana'da yılının bazı mezgilleri baki şehrinin her ruhu goya rengarenk bir şatlık aylındı. Bulanın başı da her yıl aprilde ötküzüldüğün Aplis'in gülü karnavalı buldu. Baharının gelişi bilen birge Adana köçeleri Aplis'in güllerinin kuşpırakları bilen doludu. Dereklerden taralgan o tatlık hit pekatla tabiatını emez, insanın işini mi canlandırdı. Rengarenk paratla, konsertla, uç kaba tiyatrları, körgezmile ve her hıl koşu oyunları bilen şehir hakiki mende bir uçuk festival kokşaydı. Adanalıkla ve mihmalla bu mezgilde koçulağa çıkıp baharının kızgınlığını toluk iskılıdı. Küzdü bolsa aşkanının sihri aldığınıkı orunga çıkıdı. Her yılı sentyabrda ötküzüldüğün Adana Taam Festivali taam kumarlarını bir yege cem kıldı. Festival ceryanda bağcıla, koçula ve meydalla kavaptın tatlıkça zeytun yığılık taamladın yerlik üsümlüklerce sozulgan yüzlügen taamla körgezme kalındıgan dükkalla bilenlik doludu. Yerlik ustula, aşbezle ve işlep çıkakuçula hem enenevi Adana aşkansını tonuşturdu hem zamanevi alaylıkla bilen yeni temle sunudu. Türkiye'nin her kaysi caylardın ve çeteldin kegen ziyaretçiler bu festivalda pekat tamak deyip lakanmay bir medeniyetini, bir turmuş usulünü sıkıladı. Künün argınlıkını çıkarış için yolumunu enenevi bir Türk hamısı kıpırdım. İkiz gün bezlerden sozulup düşken Kerenur bu cayda zamandan halkıgan bir huzur bekışlaydı. Mermer göbek teşinin sıklıkı bedenimle uruva alganda cimcitlik arılışıp getken su avazları zihnimle aramaldıydı. Tallak üstüsünün kılgan kesişi kün boyu yığılgan hargıllıkımını bedenimden süpürüp taşıldı. Onun dinkinki mol köpüklük uvlaş bilen goya yeniklep kaldım. Bu yerde vakit astı ötüdü. Taşkı dünya arkada kalıdı. İnsan öz bedenini ve ruhiga kaytadın erişidi.
Hammadan çıkkan, hammamdan çıkkan da özümünü paklangan, yıngılangan, goya kaytadan tuğulgan dek his kıldım. Mehman hal kaytkınımda bolsa, köz aldımda pütüllüleyi başkıcı bir menzir namayan boldı. Şu yerdeki güller bilen bizelgen, rengi aran çırağla bilen yurtulgan bir bahçıda kızgın bir amma bar idi. Karısam o günü keşte uyardı. Enenevi bir sünnet de yütküzülü tuttu. Davul zurna korpusunun çalgan kuşal nakşları cür bolup kişile halay oynağı atattı. Külüş pusul oynağı atattı. Üsteller ödü yasalgan tamakla ve tatlıkla bilen tolgan. Bir tarafta kazanda kaynağı atkan nokutluk polu, yeni bir tarafta baklava teksileri bağıydı. Balla paktiken pütünü yap, yüzlerde tebessüm bile yürüyüş vatattı. Sünnet bulduğun bala keştilengen çapını ve fes kimi bilen hürmetlik ama sel oyuncak bir hal etti min vatattı. Anısı ve mumusu dua kılıp gözyaşlarını tutulanmaydı. Bu menzara aldı da Anadolu'nun esirlerden biri dağılmışıp kilovatkan enenlerinin yaşıntılı vatkallıkını, kişiler arasında kurulgan kızgın rıştının ne kadar kıymetli kikirlikini bütün kalbim bile his kıldım. Dereti Uygurçunun hürmetli klasmalları, Adana, sık havası bilen bolgan edek, insanların kızgınlığı bilen mu tesirlik bir şehir. Körgen, her bir külgen yüz, anlıgan, her bir güzel söz ve titigan her bir taam, mağbiyede ne kadar mihman dost insanların yaşaydığallığını kayıt esletti. Endi yolumni Şarkı, Osmaniye ve onunkin medeniyetlerin uçuruş noktası Antakya'ya karab duraymen. Bütünle yeni sergüzeştilerde uçuruş ümidi bilen, kayıt görüşküce aman boğazla, hayır hoş.

kafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damlaya

0: Pazar Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Ovdje Radio Glas Turkije.
3: Gide Radio Amuriyet Turkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gelecek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

Sürgünde hem dınmayan kalam Hüseyin Cavit. Kevar durmuştur, dini bir adamın ömründel eğitim bir dövrün ruhunu hem beyan ediyar. Kevar kalamlar olta, kağıda değerle tarihin hakikatına yadılyar. Hüseyin Cavit'in durmuş hem hüt şöyle vakaların biridir. Nahiçevan'ın kadimi köçülerine başlanan, İstanbul'un edebiyat kurşağına geçip, Baku'da kemillige yetin ve ahırına Sibir'in soğukların içine uzan bu yol deni bir şahirin del eğitim alatlığa, adam mertebetine ve hakikata inanyan bir inteligentin görüş yollur. Cavit üçün koşku deni bir oğudun sözleri aitmak del eğitim karankı dövürlerde adamın vicdanına yüzdürmekti. Şonun üçün onun kalemi yaşan dövrünün çaklarından çıkıp ardından çıkandan son hem yaşamağını devam ettirdi. Bir 1872 yılı Nakhçıvan'a dünya inen Hüseyin Abdullah oğlu Rasizade, edebiyat dünyasının tanıcık adı bilen Hüseyin Cavit, çağlık yıllarının masap sözün ve fikrin dünyasıyla tanıştı. Nakhçıvan'a başlayan bilim yolu Tevriz ve İstanbul şehirlerine seni uzap gitti. 1909 yılı İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat fakültesini tamamlayan Cavit, Nuskovi Günnoğur edebiyatının mirası bilen hazırkı zaman fikirlenişini utkoşturdu. Nakhçıvan, Gence, Tbilisi ve Baku şehirlerine malumçuluk kârını işap, cemiyetin özgüren keşbini yakinen öğrenli. Dep desturlen dürüvaplaşmanın aratına kadar tkındık, onun fikir dünyasının esası meselelerinin birine öğrenli. Cavit'in romantizmi dine bir sonot düşüncesi olman, eğitim adamın ruhuna ve hakikate yetmeğe olan ımtılıştı. Ol adam, ıkbal, tüygü, yağsılık, yamanlık, vızdan ve azatlık yali əkli umumi meseleleri eserlerin merkezine yerleştirdi. Şonun üçün onun eserleri dini bir öz dövrünün adrıcanlal eğitim adamlardan hiç vaat könülmeyen sorularını kem beyan etdi. Bu eserlerin en təsirlerinin biri İblis eserdir. Cavit bu eserde yamanlığın dini ertekleri duş geliyen bir mahluk değerliğini, onun uruşlarda, hakimiyet uğrunaqı görüşlerde, nefse uyurlukta ve dımdırlan vızdanlarda tədən dürüyenliğini beyan ediyar. Yamanlığı kim dürüdiyar diyen soruğu orta atmak bilen ol adamı öz çünnaki karankılığı bilen yüzleşmeğe çağırıyar. Peygamber, Teymirlen, Siyavuş ve Hayyam yali eserlerine kem geçmişin kahramanlarının üstülen öz dövrünün adalet, güç ve azatlık meselelerini dinleyer. Onun düşüncesine göre Tunot'un vazifesi el çarpmak bilenlerle fikrelmeğe mecbur etmekti. Emma kâvır dövürlerde düşünürmek hem hokbüldü. 1937 yılı milliyetçilik ve karşılıklık revolüsyon hareketler bilen ayıplanıp, tutsuz edilen Cavit, 1939 yılı Sovet hakimiyetine karşı propaganda alıp barmakta ayıplanıp, 8 yıl azatlıktan mahrum edildi ve Sibir'e sürgün edildi. Bir vaqtlar İstanbul'da edebiyatın meşhur şahıtlar bilen duğuşan, Baku şehrine eserler

0: ýaly taklylaşdyrylan şahyr inni tutsoglukdady. Emma onuň bedenini sürgüne ýibermek, pikirlerini hem sürgün etmek ýaly aňsat däldi. Ol 1941-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Sibirde ardan çykdy. Sibir onuň bedenini alyp bildi, emma sözlerini alyp bilmedi. Aradan yıllar geçti ve bir gün uzak yılların doğamına öz yurdundan daşta alan Şahir'in yolu yende vatanına dolanıp geldi. 1982 yılda onun doğulan gününün 100 yılı münasebetli Hüseyin Cavid'in mazarı Sibir'den Azerbaycan'a getirildi ve 3. noyabrda onun doğulan yeri olan Nahçıvan'a çağlık yıllarını söyen tut ağacının yerleşen atı yurdunun koloyuna kaytadan cahilenli. Sonra bu yerde onun hormatına yadigarlık kuvuri bina edildi. Bu dünya bir cesedin vatanına dolanmağı değerli. Bu haqidanın ve bir milletin öz sunuot işgarına tədin qoğuşmağının nişanlı. Cavid, hazırki vaqtta Azerbaycanın edebiyatına, teatrına ve medeni haqidatına yaşamağını devam ettiriyar. Onu Türk dünya üçün möhüm şahsa uğrayan ayrıtınlık kolsa, eserlerinin çayaklarından çıkan ruhudur. Onun koşkularına Azerbaycan'dan Türk dünyasına, İslam ve İran geografik genişliğine çenli uzap giden medeni iyiler öz ara birleşer. Cavid üçün vatan dine bir geografik genişlik değerli. Ol dil, yahtlama, çağalık ve adamın ruhuyla kurayan bağlanışıdı. Ol Sibir'e sürgün edilenine bedenini vatanından uzaklaştırdılar. Emma onun hakikatini ve sözlerini alıp bilmediler. Tiyav Şahir'in kitabını elinden alıp bilirsiniz. Emma onun anınnaqı sözlemi ve halkın hakikatına ornaşan sözü yok edip bilmersiniz. En çemeyil geçenle son Nakhçıvan'a dolanan onun kuburi, dımdırılmak gülen istenen bir sesin yendi öz toprağını yanlanmaqdı. Onun durmuşu kalemin dınnağına, koşkuyunun tikenekli timlere, pikirin olsa sürgüne tığmayanlığının tarihdir. Häzir kıvatta Cavid'in sesi bize şol hakikati yatta diyar. Adam öl tüzünü itirmedik olsa ol yenilmedi diymektir.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

İllesir, Jahan Kestianyň Hyýal atly gepleşimiň nowatdaky täze bölümine bir ýene-de siziň bilen birlikde gepleşimiň şuňky täze sanyna Rodos adasyna syýahat ederiz. Günnogor Orta Ýer deňinde ýerleşen Rodos adasy 1522-nji ýylda Kanuny Sultan Süleyman tarapyndan Gospitalia Ritsalaryna basylyp alınıp Osmanlı imperiýasyna biriktirildi we 4 asyr töweregi Osmanlı hökümdarlarynyň astynda galdy. Bu bölümde adaqı Türk mirasını ve hazırki adayını öğreniriz. Rodos adası 1309-cı ilde məri Gospitalier Ritsarlarının güdülçülüne olup, ada Ritsarların Osmaninin sövdə gəmlərinə iyidigdəli hücum ediyen strateki bağıtına öğrülü. Sol sebepi Kanuni Sultan Süleyman Rodos ekspedisiyası üçün iki ayrı meynama tayarladı. Guriyer'de Pulak Mustafa Paşa'nın koşunu yerleştirildi. Takminen 400 gemden ibaret Osmanlı flotu olsa adani denizden qavadı. 1522 yılın 14. iyununa başlanan qavu 6 ay devam etti. Önkü sevuşlara qaranda xas güçlü Osmanlı flotu ile 100-100 olan Ritsarlar Qalın divarlarını qaramadan qarşılıp görkəlməyə tinaslar Avropadan kömək soradılar. Yönü Osmaninin dəngiz qavunu bozub bilmədilər. Ritsarlar 1522-ci ilin 20-ci dekabrına boyun eğdilər və 1523-ci ilin 1-ci

0: anbarına Malta adatına gitdiler. Bu vaqa Europada ulu sesleme döretdi. Siyavi ritsarlar yenilmedek deyip tanınyardı. Yönü Osmanlı deniz potu odarı yenipdi. Boyun eğmenin şerttene gura ritsarlar adadan hopsuz yağdada çıktılar. Ada Alger Bahr Sefit vilayetine değiştirildi. Rodos'un Osmanlı'nın düzümüne koşulmağı, Kanuni Sultan Süleyman'ın denizde ağalık strategiyatının esası bölüğü bolupdi. Şuun kün Rodos adatnaqı Türk mirasi esasanam köne şäherde jemlenendir. Bağlarda gezelinç edip, kafelerde ve dükkanlarda işen Türklere qabat gelmek ve Türk diline söhbet etmek mümkündür. Basıp alışlıktan son Rodos'ta mesken tutum Türk ilati adane Harabad'dan canı şehre övürdü. Osmanlı şehir kuruluşunun ehli elementlerini ada getirilip meçitler, medreseler, hammamlar ve binyatlar kurulu. Rodos'ta 4 asırlık Türk dolandırışı 1912 yılı çene devam edip adada şu adı çene devam eden en uzun düzgün bollu. Basıp alışlığın iyi diyanına yani 1522-1523 yıllarda önkü keramatlı Apostol Butkanat'ın yerine kurulan Süleymaniye Meccidi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yenisinin nişanıdır. Sağıt dini meydan satına yani şakarın merkezine yerleşen bu meccid, Gresya'nın medeniyet ministeri tarafından 1988-2005 yıllar aralığına kaytadan dikeldirildi. Fasad divarının yukarı götürülen minara şakarın panoramatına ağdalık ediyar. Qiynansam häzirki wagtda ibadat üçin ýapyk. Galanyň daşyna ýerleşen Ibrahim Paşa meçidi Kanuni Sultan Süleymanyň hormatyna 1540-1541 ýyllarda gurulýy. Osmanyň utgawy binagaçylaryň ajaýyp mysaly hukmunda diametri 11,150 metr ýetýän ullukan gümmedi bina adadaky iň gadymy meçitleriň biridir. Resmi ruhsat bilen 2019 ýylda ibadat üçin açylan meçit häzirki wagtda Rodos adatyna ibadat üçin açyk ýekatak meçit hökmünde 4 asyrlyk däwri dowam etdirýär. 1582 ýylda Türk kwartalynyň merkezinde gurulan Recep Paşa kompleksi Osmanly arhitekturasynyň ajaýyp mysallary. Şeýle bolsa uzak wagtda buýran ýagdaýda galan gurulşa uly depeýär ýetdi. Ulu çıqda jeledik keldiş ve avatlaş işlerinin zirologu sebepi ol kadarki vaqta harap yadada bolmağına qalyar. Adanın en çeme yerine yerleşen Osmanlı yadgıları, meçitler ve çuydurumlar geçmişe sayatlıq ediyar. Hadarki vaqta gözölçülük merkezi hükmüne ulanlayan 1852 yılı kurulun Fethi Paşa Sağıt dininden Rodos'un panoramik görünüşlerinin lezzet alıp bilersiniz. Osmanlı İmperiyatının intellektual mirasını görkezýän 1790-njy ýylda gurulan Hapyz Ahmet Aga kitapxanasy gol ýazmalary bilen ilmiy işgärleriň ünsüni özüne çekmegini dowam etdirýän bolsa, Mustafa Paşa hammamy Osmanlynyň jemgyýetçilik durmuşynyň izlerini özüne jemleýär we tiýagaçlaryň ýygyrdan gelip gidýän ýetgärleriniň hatarynadyr. Şolara garamadan Mehmet Aga, Şadırvan, Hurmuly ve Bawe Mestut meçitleri başta bolmak bilen Osman döwründen galan ençeme gurulyş, awatlaş ve dikeldiş işleriniň zerurlygy sebäpli ýapyk bolmagyna galýar. Murat Reis Aramyaky ve onuň töwereginde gonumçylyk Türk şehitleriniň gonumçylygy diýip atlanýarsa da, ençeme ýylbary mehmanlar üçin ýapyk bolmagyna galýar ve diňe daşardan doga dilek edilmäge ruhsat berilýär. Bir 1912-nji ýylda Italiýanyň basyp alyşy bilen Rodos adatynaky Osmanlynyň agalygy tamamlandy we ada 1947-nji ýylda Gresiýa biriktirildi. Häzirki wagtda Rodosda Türk täsirleri hinidem güýçli ýagdaýda duýulýar. Durnukly dikeldiş tassamalary we medeni hyzmatdaşlyk arkaly bu mirasy gorap saklamak diňe bir umumy Türk grek taryhyny däl, eýsem Orta Ýer diňinden köp medeniýetli geçmişine hem goşan goşar. İli illeşer gepleşimizin Rodos adatı ile bağlı şuun kısanını tamamlayarız. Novatlaki bölümde täze bir temada duşmak umidi bilen hoş sağ olun.
1: Jahankeşdäniň hyýaly.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gays kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyancak hoş sağ bolun.

0: programma Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dinleyen Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.